etmez. Çiçek kimi kövrek, kaya tek metin. Nicatı sen oldun bu memleketin. Bugün de, sabah da ant yerimiz sen. Ebedi yaşayan heyderimiz sen.

0: Azerbaycan'ı.
1: Ne kadar dünya var, bu kainat var. Ne kadar ömür var, gün var, hayat var. Ne kadar uçmağa mende kanat var. Bil, sensen ilk yuvam, ahır mekanım. Eşkinden meşel tek, alışım yanım. Benim ömrüm, günüm, Azerbaycan'ım.
0: Hükümet Yıldırım.

Heyder Ali destanlara çevrildi, onun kudretini yerüzü bildi. Allah onu yurdumuza getirdi, ulu bir serkerde, ulu bir önder. Zehmetiyle dirçeltti yurdunu, güçlendirdi yenilmeyen ordunu. Ödeyiptir bir rehberin borçunu,

0: Azerbaycan'ın.
1: Bir kuşam, ilk yurdum, yuvam da sensen. Mehriban elim de, obam da sensen. Nenem de, anam da, babam da sensen. Köksüne sığınım, ata mekanım. Ümidim, sevincim, Azerbaycan'ım.
0: Hükümet Bilduri.

bir de yetirmez çetin. Çiçek kimi kövrek, kaya tek metin. Nicatı sen oldun bu memleketin. Bugün de, sabah da, ant yerimiz sen. Ebedi yaşayan heyderimiz sen.

dağlara çevirdim. Onun kudretini yerüzü bildim. Allah onu yurdumuza getirdi. Ulu bir serkede, ulu bir önder. Zehmetiyle bir çerkli yurdunu güçlendirdi yenilmeyen ordunu. Ödeyiptir bir rehberin borçunu. Ulu bir serkede, ulu bir önder. Ödeyiptir bir rehberin borçunu. Ulu bir serkerle,

0: Terzi'de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
0: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan'ı.
1: Ne kadar dünya var, bu kainat var. Ne kadar ömür var, gün var, hayat var. Ne kadar uçmağa mende kanat var. Bil, sensen ilk yuvam, ahır mekanım. Eşkinden meşel tek, alışım yanım. Benim ömrüm, günüm, Azerbaycan'ım.
0: Hükümet Yıldız.

Allah onu yurdumuza yetirdi. Ulu bir serkerde, ulu bir önder, zehmetiyle dirçeltti yurdunu, güçlendirdi yenilmeyen ordunu, ödeyiptir bir rehberin borçunu,

her bir insan için onun milli mensubiyeti, onun gurur menbaıydı. Ben hemşe fahretmişim, ucunda fahredirem ki, ben Azerbaycanlıyım.

0: Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde.
1: Badamlı adıyla ve dadıyla.
0: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktaz.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve gürosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 200

0: Bankofbanko 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

yetirmez çetin. Çiçek kimi kövrek, kaya tek metin. Nicatı sen oldun bu memleketin. Bugün de, sabah da ant yerimiz sen. Ebedi yaşayan heyderimiz sen.

0: Haber yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz

Her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Ucunda fahredirem ki ben Azerbaycanlıyım. Onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Ucunda fahredirem ki ben Azerbaycanlıyım.

bir de yetirmez çetin. Çiçek kimi kövrek, kaya tek metin. Nicatı sen oldun bu memleketin. Bugün de, sabah da ant yerimiz sen. Ebedi yaşayan heyderimiz sen.

0: Azərbaycanın.
1: Doğmadan doğmasan ey ana yurdum, yolunda başımla, canımla durdum. Sinemde

aşkı sema temiz oldun ulu taleyimiz, oldun ulu taleyimiz. Mehşel kimi yanan ürey, yanan ürey, yanan.

0: Sigorta dek nakbu kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.

0: indi yeni dizaynı ile hem daha muasir hem de rakamsal. Yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
2: Bir banktan nakit krediyi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
3: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bir seher sen idin, bir liman bir de ben. Sen gittin tek kaldık, bir liman bir de ben. Sen gittin tek kaldık.

bir seher. Belki sen limana dönersen, gözlerik yoluna bir liman bir demen, gözlerik yoluna bir liman.